Hallelujah. Hallelujah. Uma ngifikile. Glory to Jesus. Sizathuma sesifika khona bazalwane. Siyozelula. Sithi siqedile ubulwa. Safika